0: Görüşürüz. Kara sevdam, görüşürüz.
1: Görüşürüz. Görüşürüz. Beni yaksın sen.
2: 105.5 sizin radyonuz.

göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

0: seviyordum beni güya. Bekliyorum, bekliyorum umutluya. Vazgeçemem, vazgeçemem. Her şeyden vazgeçerim de.
1: %5
0: bir tek senden
1: sizin
0: vazgeçerim.
1: Radyonuz.
0: Vazgeçemem.
2: 71 efendim.

0: mevzuyu, sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kafa.
1: 105.5 sizin radyonuz.
0: Sigarası da sabah.
2: 71 efendim.

ayrılık, o ki yar. Bir şiirin namelerinde feryat figan, kendi ateşinde yanan toz ile duman, gözlerde tuz nehri, yazında kar ile boran. Bizim türkümüze de hasret diye yazmışlar, böyleymiş ikrar iman. Seyreyleriz zaman zaman, ateşi aşkına yanan, zar eyleyiz.

Ben helal etmeden ölmeyeceksin. Sende hiçbir sevgi bulmayacaksın. Kafam karışık diyorsun. Ya karma karışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın. Arayacaksın ama

Ben helal etmeden ölmeyeceksin. Sende hiçbir sevgi bulmayacaksın.

karanlık bir zindandayım sevdiğim. Umutlarımı sende bıraktım. Nemli duvarlar güneşimi kapadı. Mavi gökyüzünü sana bıraktım. Nasılsa beni bulamazlar. Bulsa da vuramazlar kuş doğulu boşlar. Senin olsun diye yakamozlar. Denizi, deryayı da sana bıraktım. Tekrar yakamasın sönmüş külleri. Hicran ile doldurdum sensiz günleri. Kurumasın diye sevdanın gülleri. Akan gözyaşlarımı da sana bıraktım ya. Senle başladı, senle bitecek bu ömrüm. Ben sevdayı, aşkı sende gördüm. Şimdi etrafıma hasretten duvarlar ördüm. Bütün özgürlükleri

Sen yokken ecel kapımı yokladı. Sevdan beni Azrail'den sakladı. Bir nefeste birazcık aklım kaldı. Ama yüreğimi sana bıraktım ya. Yüreğimi sana bıraktım. Hey benim uğruna kandı. Yine perişanım bugün, yüreğim darmadağın. Giderken son şiirimi yazdım. Kalemimi de sana bıraktım yar. Kalemimi de sana bıraktım. Sen yanma diye, sen perişan olma diye, sen benim gibi derbeder olma diye. Hayatımda ne var ise güzel gözlüm, hepsini sana bıraktım. Hoşça kal güzel gözlüm. Hoşça kal, hoşça kal.

0: yok bakalım.
1: Ne güzel yaratmış da seni yaratan. Sebebisi başından kazaları belaları. Tarihi bol ver yarabbim. Borçlarını bir
2: daha alalım. Gözler yeşil kaşlar karatan.
1: Konuşuyorum yavrum.
3: Çevir biraz daha çevir.
2: Aman güller aylar yıllar geçsen aradan.
1: Allah'ım yarabbim yukarı bize akış sana da.
2: Söylesene ya sana ya. Kurşun döktürmez mi?
4: Ezan okuyor. Ezan okuyor.
5: %5 sizin radyonuz.

0: 71 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Sarmaşık sevdalar yaşadım, soludum her an senin bendeki tadını.

şu anda en doğru radyoyu dinlemektesiniz. Şu anda en doğru radyoyu dinlemektesiniz.

şu anda en doğru radyoyu dinlemektesiniz. Şu anda en doğru radyoyu dinlemektesiniz.

Canım anam, gözlerimde yaş oldunuz hepiniz. Burnumda tutuyorsunuz. Dönün gelin artık.

0: 94.5 sizin radyonuz.
1: Arkadaşlar şimdi sizlere yılın bestesini okumak istiyorum. Yalnız sessiz bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Ve geliyor.

zamanlar küçücük yüreğimde asırlara meydan okumuş koskocaman yanardağlar vardı. O kadar alevlenmişti ki önünde koca dağlar, kayalar bile eriyor, akan sular bile duruyordu. Senle geceyi gündüzü unutmuş, bir tebessüme allanmış, mevsimlere bile kafa tutar olmuştu. Meğer tatlı bir yalan, loş ışıkta görülen bir rüyadan başka bir şey değilmiş yaşadıklarım. Şimdi anlıyorum yanan aşkımızın ateşi değil, benmişim. İçin için yanan, şimdi ise senden geriye kalan küllenmiş bir beden. Utanma, doya doya bak, çünkü bu küller senin eseri. Bak şimdi savruluyorum rüzgarlarda, aç avuçlarını.

0: Belki cesaretim yoktu seni sevmeye. Belki de hakkım. Oysa binlerce kez can vermiştin uğrunda. Benim için dünyayı yakıp geçmiştin. Yüzüme vurmadın hatalarımı. Hoyrat akan gençliğimi sığdıramadın ele avuca. Kaç kere, kaç kere kapanıp dizlerine ağlamak istedim. Ben seni hiç hak etmedim. Şimdi volkanlar patlıyor kalbimin zulasında. Seni vurduğum kurşun beni yakıyor. Ah benim aptal kafam. Bunları nasıl yaptım? Sen ki özlemlerimdin benim. Görülmemiş düşlerim. Ve belki de ilk öpüşlerim. Şimdi sarıp acıları yüreğime bir nefeste çekmek istiyorum. Bir kalemde silmek. Saat gecenin üçü, belki de beşin ne fark eder? Üzerimde yaş günümde aldığın gömlek var. Radyoda sevdiğin şarkı, elimde resmin. Gümüş çerçevede yüzün sanki bana gülümsüyor yeniden. Umutlanıyorum. Sonra yanlışlarım geliyor aklıma. Yanılışlarım. Hangi birini affedeceksin? Dönebilsem diyorum. Hani belki, belki diyorum. Sahi unutabilir misin? Beni affeder misin? Bir telefon açmaya bile yüzüm yok. Yüzüm yok kapına gelmeye. Seni seviyorum demeye lüzum yok. Geç anladım. Sevmek yürek istermiş. Sevgi emek. Ben seni hiç hak etmedim. Yine pişmanım. Tıpkı öncekiler gibi.
1: 100.5
0: Beni
1: sizin
0: Allah
1: radyonuz.
0: Beni Allah affet.

Aradan neredeyse 5 yıl geçti. Sen yine yoksun. Ve ben yine unutamadım. Kum saatindeki kum tanelerinin peşine takılmış günler sanki beynime doğru akıyor ince ince. Zaman öyle acımasız ve öyle umarsız geçiyor ki geçen her gün içimden bir nefes, bir nefes daha alıyor. Karnı dağlarda büyüdü hasretlik bir çığ misali. Ha geldi, ha gelecek diyen o ayak seslerini bekledi kulaklarım. Ama sen gelmedin. Mahşer kalabalığı sarsa da dört bir yanımı, ecel gibi bir şey peşimde. Adı yalnızlık. Yapmacık eller uzansa da ellerime, ruhumu okşasa da yalancı sözler, yıpratılmış bedenimin sorumlusu yalnızlık. Ama en acısı, umutlardan ve hayallerden arta kalan ne varsa hepsini silip süpüren ve beni kahreden alışamadığım o sensizlik.

ateşin üstündeki bir buz kütlesi gibi beni damla damla eriten, veyahut bir kurşun gibi bağrımı delip geçen, beni benden alan o kahpe sensizdir. 1 Eylül akşamıydı. Kara haber elçisiydi üstümde gezinen şu alacakaranlık. Caddeler düğümlenmiş bir yağlı urgan gibi bir bir boynuma geçiyordu. Başıboş gezen bu ayaklarsa bilmem kaç yüz kere attı şu kaldırımda voltayı. Rüzgar sanki öfkesini benden çıkarırcasına bütün vücudumu tokatlıyordu. Gözyaşlarım gözüme, gözlerimse geleceğin yöne mıhlanmış, seni son bir defa görmek istiyor derken... Sen göründün uzaktan. Öyle güzel, o kadar muhteşemdin ki utanan melekleri görür gibi olmuştum yüzümde. Usul usul yürürken beni gördün. Bir defa kaldırdın başını, bir defa baktın. Utandın mı, çekindin mi? Niye?

Oysa, oysa sen doyamazdın gözlerime bakmaya. Söyle, söyle şimdi doydun mu? Sonra ufka uçan bir beyaz martı gibi yavaş yavaş gözden kayboldum. Bense, bense başım öne eğik, ağzımda sigaramdan çektiğim son nefes, bilmediğim yöne doğru yollara yoldaş oldum. Yargısız infaz eden kelimelerden hüküm giydi sevdamız. Duyguları bir yıldız kaymasına bağlamaktı belki de yaptığımız en büyük hata. Belki de, belki de ahrazlıktı dostlarımızın söylediğine göre. Şimdi ise seni arıyorum. Gururuma küfredercesine, sonu belli olmayan o keşke kelimesine. Ama nafile, her şey boşa. Götürdüler seni yüreğimden apar topar. Tırnaklarıyla söktüler o gün canımı. Ben de bir sen kalmıştım, seni de atlar. Hatırlıyor musun? Bana söz ver demiştin. Unutmaya çalış, üzülme demiştin. Saklıyordun bana bunları söylerken gözyaşlarını. Direndim, ayakta kalmaya çalıştım. Denedim ama yapamadım. Sana söz vermiştim güzelim, sözümü de tutamadım. İşte, işte bu bedenim o günden kalan bir enkaz. Ama yüreğim, ama aşkım, ama sevdam ilk günkü gibi ayakta, tertemiz ve sapasağlam. Sana bu son söz, son yemin. Bana imkansızlıklar içinde verdiğin aşkını benimle mezara götürmezsem, götürdüğüm aşkın değil vebal olsun güzelim. Kanımla besleyip büyütmezsem bu sevdayı, emdiğim süt bana haram olsun güzelim.

0: gelmesen de özlüyorum. Hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum. Çok seviyorum.
1: 100.5 sizin radyonuz.

0: aşkın yarasını kimse sarmıyor. Güneşe yıldıza elim vermiyor. Elveda demeye dilim varmıyor.
1: 105, sizin
0: radyonuz. Hoşça kal sevgilim.
2: 71 efendim.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Her ayrılık bir damla yaş bırakır. Her yeni yurt sadece bir duraktır. Şu gurbetin yolları çok ıraktır. Geldim ama dönemedim neyleyim. Gözlerine hasret kaldım sevdiği. Dinle gülüm, bu binlerce insanın acıklı öyküsü. Bu yanık bir gurbet türküsü.